so zigai birra da tigi olutan. Hünye imetle peregni uçen latun, o karmien çolfa.